Gel hamara ve Vimayım balaylan ibne migdaş Azulaynim tzamaha